Yeşayı. Ayak duvar şatıya nukattan uyumuşum aletel pakara yakşam uykattı.